yaşadığım acıyı bir bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar çok yoruyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa senin

varsa başka bir hayatında. Mutluysan, senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok sevdim ki.

kalbim sana deli oluyor, anlasana, anla. Sana dayanamıyorum.

gitmekten gidelim. Anladım ki hala gitmemişsin. Gözlerimde

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış. O ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbim.

Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim kendine.

0: bırakıp gitme aşkımı yalancı.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

Ağlasın çatlasın eller. Adam sende ne derlerse desinler. Günah bizim sevap bizim. Varsın çatlasın eller. Varsın çatlasın eller. Radyo Ülkü 24.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'ya bugün 1993 yılına ait bir şarkıyla başladık. Ayşegül Adınç, Yalnızsın. Onda Tuncu müzik yönetmenliğini yaptı. Alev Alev isimli albümde Alev Alev, Yalnızsın, Al Beni birçok hitlerden bir tanesiydi. Bendeniz'le devam ediyoruz. Bir arkadaş toplantısı sırasında tesadüfen orada bulunan Raks müzik yapımından bir yetkinin kendisini dinlemesiyle şöhret kapısı Bendeniz'in aralanmış oldu. Raks'la anlaşarak 3-4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından 1993'te kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Düzenlemelerini Garo Mafya'nın yaptığı albümden ilk klip Ya Sen Ya Hiç adlı şarkıya çekildi.

eski değil eskimeyen şarkılarla retroya devam ediyoruz ve 1995 yılındayız. Ege'nin ilk albümünden Senden Uzak ve şarkımızda Aşktan Söz Et.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

Adam albümünü Mustafa Sandal'ın müzik direktörlüğünde ve aranjörlüğünde 1995 yılında çıkardı. Albüme adını verdiği şarkısı Adam'ın ardından Deniz Arcak'la devam ediyoruz. Ay Batmasa şimdi bizimle.

Akın'ın ilk albümü Suskun Yüreğim'den aynı adı taşıyan şarkıyı çaldım sizlere. Bu albümde sadece bu şarkı değil, Rebecca, Çılgın Geceler, Bırakın Dönsün Dünya, bilenlerin hala kulaklarında dönen şarkılar. Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkıcının ilk albümü Sıra Bize de Gelecek bu yıl yayınlandı. Yine bu albümde de çok sevdiğimiz şarkılar var. Akdeniz Geceleri, Ağlama İstanbul, Biz Seni Seviyorum seçtik.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

albümü Benimle Kal'da yer alan Hercai şarkısı 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi beste ödülüne layık görüldü. Emel Müftüoğlu ile devam edeceğiz. Şarkımız Sağ Hovar'da.

Retro'nun maalesef bugün de sona geldik. Kapanış şarkımız Gökhan Kırdar'dan. İlk albüm teklifini aslında 1993 yılında aldı şarkıcı. Ancak ilk film müziği çalışmasıyla uğraşıyordu. Gece, Melek ve Bizim Çocuklar isimli bu çalışma Gökhan Kırdar'ın ikinci albümü Tutunamadım'da yer alacaktır. Biz ilk albümünden unutulmaz şarkısı Yerini Sevemem'le sizlere veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Sami Yenspor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Haber. Bugün 12 Haziran Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici Halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek, üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karaysağlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde yerel yağışlarla birlikte parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
3: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda, arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiğdeyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

Herkese merhabalar. Yine çok güzel bir gün. 12'si Haziran'ın. Günler güzel de onları çirkinleştiren ya da çok çok daha güzelleştiren aslında bizleriz. Onlara kattığımız anlamlarla biliyorsunuz. O yüzden elinizde imkan varsa lütfen gününüzü güzelleştirmek için elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü insan belirli bir yaştan sonra anlıyor hayatın ne kadar güzel olduğunu. Belirli bir yaşa kadar çok da fark edemiyor. Yepyeni bir gün dedik, gül güne gülle başlıyor dedik. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan hoş geldiniz diyeyim ve sizi en güzel şarkılarla baş başa bırakayım.

Bugün programda ilişkileri birazcık konuşalım istiyorum. Mesela partner seçimimize etkileyen nedenler ne olabilir, hiç merak etmiş miydiniz? Ya da aşık olduğumuzda vücudumuzda ne gibi şeyler oluyor? Yahut evlilikte bazı dönemeçler var mı? Hepsini konuşacağız ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
10: Evde huzurla, yolda güven.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün ilişkileri konuşacağız demiştim. Partner seçimimize etkileyen nedenlerden başlayalım isterseniz ilk olarak. Şimdi karşınızdaki insanı kendiniz seçtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama bunun çok da doğru olmadığını söylüyor uzmanlar. Çünkü bu seçimi etkileyen birçok faktör var. Aileden geçmişe kadar aslında her şey bu kararı etkiliyor. Peki neler etkiliyor derseniz hemen anlatmak isterim sizi çok da fazla meraklandırmadan. Şimdi ailemiz seçimlerimizde etkili biliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bebeklikte ebeveynlerle kurulan bağlar büyüdüğümüzdeki ilişkileri belirliyor. Eğer mesela bebeklikte güvenli bir bağ geliştirdiyseniz o zaman çok daha sağlıklı bir ilişkiniz oluyor. Ve karşınızdaki insanı seçerken de sağlıklı ilişki kurabileceğiniz kişilere yöneliyorsunuz. Ama kaygılı bağlandıysanız bu durumda partner seçimini aslında yakından etkiliyor. Yani aslında ebeveynleriniz sevgili eş seçiminde doğrudan etkili diyebilirim size. Bu arada fiziksel özelliklerimiz de elbette partner seçimimizi etkileyen nedenlerden. Araştırmalara baktım, kendimize benzeyen kişileri partner olarak seçtiğimizi gördüm. Yani kendi fiziksel özelliklerimize benzeyen kişilerle birlikte olmayı tercih ediyoruz. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Aşina olduğumuz bu fiziksel özellikler kendimizi güvende hissetmemize neden olabiliyor. Ve tabii ki sosyal çevrede partnerler seçiminde önemli. Şarkıların hemen sonrasında konuşalım mı bunu da?

Gülgün'e Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. İlk olarak da eş seçimimizi etkileyen nedenleri anlatıyordum hatırlarsanız size. Şimdi sosyal çevre de partner seçiminde oldukça önemli demiştim anonsun hemen öncesinde. Hepimiz bir sosyal çevre içinde büyüyoruz sonuçta. İşte bu çevrelerde partner seçimimiz de oldukça etkili. Ailemizle yaşadığımız ortam, içinde bulunduğumuz çevreler hep partner seçimini belirliyor. İşte arkadaş çevreniz de elbette partnerlerinizi seçerken etkili oluyor. Tabii ki eşlerinizi seçerken belki doğrudan olmasa da bir şekilde etkili oluyorlar diyebilirim. Yine eş seçerken etkili olan bir başka şey de kendimize duyduğumuz güven. Öz saygısı yüksek ve kendine güvenen kişiler sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorlar. Az önce de söylemiştim. Dolayısıyla kendilerine değer veren insanları seçiyorlar. Kendisine güveni ya da öz saygısı düşük olan insanlarsa partner seçimlerinde biraz daha farklı oluyorlar. Mesela böyle kişiler kendilerini daha az değerli hissettirecek insanlara yöneliyorlar. Geçmiş ilişkiler de elbette sevgili eş seçiminde çok etkili. Biraz bunu anlatayım size. Yani daha önce yaşadığınız kötü ilişkiler gelecekte nasıl bir eş seçildiğine etkili. Tabii ki sadece kötü ilişkiler değil. İyi ilişkilerdeki eşler de gelecekteki eşlerin seçiminde yardımcı oluyor. Fark edilmese de aslında kültürel normlar da insanların seçimlerini bir parça etkiliyor. Bu biraz garip gelebilir belki ama hani kültürle benim eş seçimimin ne alakası olabilir diye düşünebilirsiniz. Oldukça etkili olduğunu söylüyor uzmanlar bize. Toplumun dayattığı kültürel normlar bilinçli olmasa da hangi partneri seçeceğimiz konusunda yol gösterici diyebilirim. İşte mutlaka işi olsun, sigortalı olsun o iş. Anneannelerden, dedelerden duyulan şeyler biliyorsunuz. İşte mutlaka ailesi iyi olsun, eğitimli olsun. Tam da bundan bahsediyorum. Biraz da korkuları anlatacağım size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: Kayayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül güle güle.
2: Gül güle güle. Gül güle güle.
3: En iyi müzik. En iyi

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Partner seçimimize etkileyen nedenleri konuşuyorduk hatırlarsanız biraz da. Korkulardan bahsedeceğim size demiştim. Hepimizin ilişki konusunda elbette korkuları var insanlar olarak. Bu korkulardan bir tanesi de yalnız kalma korkusu. Yalnız kalma korkusunu yaşamak da aslında partner seçimini etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bunu yaşayan biri sırf yalnız kalmamak için kendini mutlu etmeyecek bir ilişki içerisinde olabiliyor. Mutlaka vardır çevrenizde. Ya da geçmişte terk edildiyse bir daha terk edilir miyim acaba korkusu da partner tercihinde etkili olabiliyor. Çok anlamlı gelmese de ruh halimiz de aslında eş seçiminde oldukça etkili olabiliyor. İçinde bulunduğumuz ruh hali kimi daha çekici bulduğunu belirleyen bir şey çünkü. Mutlu bir ruh halindeyseniz mesela seçimleriniz biraz daha açık olabilirken, üzgün bir ruh haliniz varsa daha çok güven veren insanlara yöneltiyor sizi. Zamanlamaya gelince o da tabii ki seçimleri belirleyen şeylerden bir tanesi. İlişkiye başlarken zamanlamanın önemli olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ama kaçımız kendimize itiraf ediyor, sonrası tartışılır. İşte doğru zaman da burada devreye giriyor. Yani sevgili seçerken eğer o zaman sizin ilişkiniz için doğru zamansa bir ilişki başlayabiliyor. Ama zaman doğru değilse, karşınızdaki en doğru kişi bile olsa ilişki başlamayabiliyor. Yani aslında partnerinizin kim olacağı birazcık zamanlamayla da yakından alakalı. Hayaller ve gelecek planları da elbette seçimleri etkileyen nedenlerden. Gelecek planları, kariyer hedefleri, ne bileyim ilişkideki istekler elbette seçimlerimiz üzerinde etkili. Bunu belki bilinçli şekilde yapmıyoruz ama aynı planları ve hedefleri olan insanları seçmeye çalışıyoruz. Zaten aynı planları ve hedefleri olmayan kişilerin ilişkileri başlasa da biliyorsunuz çok uzun soluklu olmuyor. İşte o yüzden geleceğe aynı yerden bakan insanları seçmek gayet normal. Yine bu biraz belki garip gelecek ama popüler kültürde partner seçiminde rol oynuyor diyor bizi uzmanlar. Popüler kültür hepimizin hayatını istesek de istemesek de etkiliyor. İşte dizilerde ya da filmlerde gördüğümüz ilişkiler seçimlerimizde etkili oluyor doğal olarak. Bu modeller gerçek hayattaki ilişkilerimizi şekillendiriyor. Sosyal medya için de elbette bu geçerli. Orada gördüklerimiz de mesela eş seçimlerimizde rol oynuyor. Biz yine istesek de istemesek de bilinç dışı yapıyoruz bunu. Aklınızda bulunsun. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
1: Haber 2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ergül, her mesele.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arka.
0: arkadaş kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
0: Arkadaş kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
0: Arkadaş kundura.
15: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
22: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
24: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün ilişkileri konuşuyoruz. Eski sevgilinizin hala zihninizde yer etmesinin nedenlerini biraz da anlatmak istiyorum. Belki de eski sevgiliyi aklınızdan atamadınız. Bir şarkı çalınca, işte ne bileyim sokakta birini görünce ya da markette en sevdiği çikolataya gözünüz takılınca bile aklınıza geliyor. Yalnız değilsiniz çünkü bazı insanlar, bazı anlar ve bazı duygular öyle kolay kolay silinmiyor. Peki nedeni neymiş derseniz memnuniyetle anlatırım sizler için. Bitmemiş bir hikayeye nokta koyamadınız çünkü. Bazı ilişkiler bitse de tam olarak ne zaman koptuk, asıl sebep neydi gibi sorular aklı kurcalayabiliyor biliyorsunuz. Belki mesajlara geç cevap verdiniz, belki de sinirlendiğiniz anlarda içinize attınız. Bu netsizlik beynin içinde sürekli oynayan bir fragman gibi dönüp duruyorsa, ne kadar zaman geçerse geçsin insanın aklının bir köşesinde hep o duygu taşınıyor. Ama merak etmeyin, o yük giderek hafifliyor. Çünkü zaman her şeyin ilacı demişler ya eskiler, onu boşuna söylememişler. Belki de kurduğunuz hayaller hala sizde yaşıyordur. Hayal kurmak elbette güzel bir şey ama biriyle kurulan hayalleri gerçekleştiremeden ayrılmak bazen böyle insanı sarsabiliyor. Evet, belki bir düğün tasarlamadınız ama işte ne bileyim onunla bir yurt dışı tatil planı yaptınız. Ya da ne bileyim o hayalleri öyle oracıkta asılı kaldı. Unutmayın lütfen, bazen eski sevgiliyi değil de onunla birlikte çizdiğiniz o geleceği de özlüyorsunuz. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyorlar bu arada. Ben bu konuda bir otorite değilim sonuçta. Sadece araştırdığım kadarını anlatmakla mükellefim size. Ve duygusal bağ fiziksel bağdan biraz daha derindi belki de. Bazı insanlar insanların hayatlarına sadece sevgili olarak değil de adeta yakın bir arkadaş gibi girerler ya. İşte bu duygusal bağ bazen fiziksel temastan bile çok daha güçlü olabiliyor. Öyle ki böyle yanınızda bir destek hissediyorsunuz. İşte bu tarz bir bağ kolay kolay silinmiyor. Çünkü beyin o anlaşılmışlık hissine bağımlı hale geliyor. Elbette devam edeceğiz ama o arada güzel bir aşk şarkısı mı dinlesem? Yoksa daha hareketli bir şarkı mı dinlesem, karar veremedim. Hadi bakalım, istediğiniz şarkıları bizlere gönderin. Arada sizlere sürprizler yapalım.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Eski sevgililer neden acaba unutulmuyor demiştik. Hatırlarsanız en son bunu konuşuyorduk. Belki de sizi en iyi onun anladığına inandınız. Bir insana derdinizi anlatırken cümle bile kurmanıza gerek kalmaz ya bazen. O sadece işte bakışından, ses tonundan veya yazım şeklinden bile hissettiğinizi anlar ya. O yüzden işte yeni biriyle mesajlaşırken o olsaydı demek istediğimi bilirdi gibi karşılaştırmalar yapıyorsanız bilinçaltımız hala onu ideal iletişim noktası olarak görüyor olabilir. Aman dikkat. Bir de insanlar genelde daha iyisi olmayacak düşüncesine takılır. Güzel bir söz vardır ya, nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. Kesinlikle bu böyle. Bazı ayrılıklar böyle kişide acayip bir idealizasyon yaratıyor. Yani onu olduğu gibi değil de insan kafasında büyütmüş olduğu şekliyle muhteşem birine dönüştürüveriyor. Bu düşünceye takılmak aslında eski sevgiliyi daha da unutulmaz kılıyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Onun gibisi yok diye kendinizi ikna ettiğiniz için belki de eski sevgiliniz gitmiyordur aklınızdan. Dünyada 8 milyar insan var. Bunların yarısının karşı cinsiniz olduğunu düşünün. Ve o zaman gerek var mı böyle akılda takılıp kalmasına birilerinin? Ortak anılar her yerde belki karşınıza çıkıyor. Bir de bundan bahsedeyim size, sonra da küçücük bir şarkı molası verelim. Aynı diziyi izlemiş olabilirsiniz, aynı kafede kahve içmiş olabilirsiniz, aynı şarkıda göz göze gelmiş olabilirsiniz. Ve şimdi ne zaman işte o diziyi izleseniz, o kafeden geçseniz ya da o şarkı çalsa otomatik olarak aklınıza hemen o geliyor olabilir. Özellikle de böyle hani telefon galerilerinde anılar klasörü vardır ya, oralar fotoğraflarla doludur. İşte o fotoğrafları lütfen silerek işe başlayın. Çünkü o fotoğraflar insanı ileri değil, hep geri götürüyor.

Gülgüne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde ilişkileri konuşuyoruz bugün. Neden acaba eski sevgililer öyle kolay kolay unutulmuyor demiştim. Belki de kendinizi suçlamayı bırakamadınız. Aklınızdan işte acaba o gün biraz daha mı anlayışlı olsaydım, şu lafı etmeseydim, belki ayrılmazdık gibi cümleler. Hani içinizi kemiriyorsa ya da kendinizi sürekli suçluyorsanız bu sadece ayrılığı kabullenmenize engel olmakla kalmıyor. Hem de unutmanızı zorlaştırıyor. Belki onu haksız yere de yüceltiyor. Lütfen bunlardan da vazgeçin. Aşk mıydı yoksa alışkanlık mıydı? Bunun da ayrımına varmak lazım. Bazı sabahlar uyanınca hala böyle günaydın mesajı atma refleksiyle telefonuna uzanır ya insan. İşte onunla konuşmadan günü sonlandırmak istemez ya. İşte burada bir alışkanlık devreye giriyor aslında. Alışkanlıklar bazen aşktan bile güçlü olabiliyor. İşte o yüzden eski sevgiliyi özlediğinizi düşünseniz de beyniniz aslında rutinine kavuşmak istiyor olabilir. Bu rutini arkadaşlarınızla da yaratabilirsiniz. Bu çok pratik bir şeydir. Aşk mı yoksa alışkanlık mı? Ayrımını yapamadıysanız bir kez daha düşünün lütfen. Bir de yalnızlık hissi var. Onu biraz daha cazip gösterir insana. Hayatınızda biri olmadığında eski sevgili biraz daha parıldar gözünüzde. Mesela bir arkadaşınız sevgilisiyle buluştuğunda ya da onun hakkında konuştuğunda yalnız olduğunuzu düşünürsünüz. Beyniniz bu yalnızlığı onunla özdeşleştirdiyse aslında onu değil, ilişkide olma halini de özlüyor olabilirsiniz. Biraz da sosyal medyayı konuşalım ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

Gül Güne Gül'le devam ediyor. En güzel şarkılar eşliğinde ilişkileri konuşuyoruz. Acaba eski sevgililer neden öyle kolay kolay unutulmuyor demiştim hatırlarsanız. Sosyal medya. İşte bu nokta biraz böyle ipin ucunun kaçtığı nokta biliyorsunuz. Eskiden biriyle ayrılınca telefon numarası silinirdi. Kolay kolay o kişiye ulaşılamazdı. Sadece işte belki karşılaşıldığında problem çıkardı. Ama şimdi öyle mi? Hikayeler var. Gönderiler var. Profil fotoğrafları var. Onlara bile anlamlar yüklenir değil mi? Kocaman bir dünya sonuçta. O sizi belki stalklamasa bile siz onu stalkluyor olabilirsiniz. Belki de kendinizi bu ilişkiden koparamamanın nedenlerinden bir tanesi de sosyal medya olabilir. Eğer koparmak istiyorsanız öncelikle aradaki bağların kopması lazım. Bir de arkadaş çevresi veya ailesiyle de bağınız kopmadıysa o da büyük bir problem. Çünkü o defter kolay kolay kapanmaz bu şekilde. Onun hayatından gitmiş olsanız da çevresinden gitmemiş oluyorsunuz ve her iletişim yeniden hatırlamanıza vesile oluyor. Artık sevmediğinizi kabul etmek zor gelmiş de olabilir. İlişkide biliyorsunuz hisler bittiyse ama insan bunu kabullenmek istemiyorsa ona verdiğiniz değerin boşa gitmesini istemiyor olabilirsiniz. Kendinizi geçmişteki versiyonuyla barıştırmaya çalışsanız da bazen kişiyi değil sadece hatıraları seviyoruz ve bu yüzden geçmişi değersizleştirmemek için onu düşünmeye devam ediyoruz. Bir de lütfen bu yönden bakın olur mu?

engellese de yıllar geçtikçe krizler artabiliyor. Belli dönemlerde evliliklerin zorluklarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Mesela 3. 5. ve 7. yılların sıkıntılı olduğu hep söylenir. Peki ne oluyor bu yıllarda derseniz, memnuniyetle anlatmak isterim. Evlilikler güzel başlıyor ama her zaman öyle güzel devam etmeyebiliyor biliyorsunuz. Şimdi evliliklerin ilk yılları genellikle balayı dönemi oluyor ve en güzel geçen yıllar oluyor. Ama vakit geçtikçe tabii bu balayı dönemi sona eriyor ve sorunlar zamanla baş gösteriyor. Bu sorunların ilk görüldüğü yıl genelde 3. yıl diyor bize uzmanlar. Peki ne oluyor bu yılda derseniz? Bu dönemde artık partnerler birbirlerinin özelliklerini görmeye ve bazen de rahatsız olmaya başlıyorlar. Sonra 5. yıl geliyor. 3. yıl atlatıldı diyelim. Sırada 5. yıl var. 5. yılda artık partnerler birbirlerini tanıyorlar ve hayatları bir rutine oturmuş oluyor. Ama bu yılın sonunda da evliliğin monotonlaşması, işte herkesin kendi hayatlarını yaşadığı ve rutinleri olduğu 5. yıl evlilik için sıkıntılı yıllardan diyor uzmanlar. Çünkü ilişkinin heyecanı bitiyor ve insanlar birbirlerinden sıkılmış olabiliyor. İşte bu yılı da atlattıysanız sırada bir eşik daha var. 7. yıl. 7. yıl evliliğin önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Hatta bu yıl için özel bir terim bile var. 7. yıl kaşıntısı diyorlar. Bu yıl artık partnerlerin birbirinden sıkılmaya başladığı bir dönem. Yani insanların birbirlerine ilgisi azalıyor. Tutkunun ve romantizmin de artık dibe vurduğu yıl oluyor 7. yıl. İnsanlar bu dönemde artık daha fazla kendine dönüyor ve kişisel alana ihtiyaç duyuyor. Peki bunu nasıl atlatabiliriz derseniz, şarkıların sonrasında elbette memnuniyetle konuşuruz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: İlikler güzel başlıyor ama her zaman öyle güzel devam etmeyebiliyor demiştim. Bazı sıkıntılı yılların olduğunu anlatmıştım hatırlarsanız şarkıların öncesinde size. En kritik yılında 7. yıl olduğunu söylemiştim. Peki bu 7. yılda, kritik olan 7. yılda neler yapalım, bunu da konuşalım. İletişim kurmak biliyorsunuz tüm ilişkiler için önemli. Evlilikte 7. yılın içindeyseniz o zaman karşınızdaki insanla, eşinizle, sevgilinizle daha çok iletişim kurmanız gerekiyor. Yani duygularınızı, düşüncelerinizi, beklentilerinizi açıkça söylemeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sağlıklı iletişimle 7. yıl çok daha kolay bir şekilde atlatılabilir. Sadece 7. yıl değil, bütün yıllar kolaylıkla atlatılabilir. Eşinizle lütfen arkadaş olmayı deneyin. İnanın hayatınız çok güzelleşecek. Kaliteli zaman geçirerek belki aranızdaki aşkı tekrar canlandırabilirsiniz. 7. yılın

artık herkesin kendi hayatına bakmaya başladığı bir yıl olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Bunu düzeltmek için yapmanız gereken beraber vakit geçirmek diyor ilişki uzmanları. Birlikte vakit geçirerek evliliğinizin daha sağlıklı sürmesini sağlayabilirsiniz. Burada öyle büyük şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. Mesela beraber oturup bir film izlemek, ne bileyim ufacık bir yürüyüşe çıkmak bile kaliteli zaman geçirmeyi sağlar. Bu arada hep bugüne kadar tartışmak böyle çok kötü bir şeymiş gibi lanse edilir, değil mi? Ama aslında ilişkiyi ileri taşımak için güzel bir yöntem. Yani karşınızdaki insanla farklı olduğunuz konuları tartışarak belki çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu tartışmaları evliliğinizin sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamak için bir fırsat olarak görürseniz o zaman ilişkinizdeki 7. yılı da çok daha kolay atlatabilirsiniz. Tartışmaktan kastım tabii böyle yumruk yumruğa boğuşmak değil. Kaliteli bir şekilde tartışmaktan bahsediyorum. Evlilikte biliyorsunuz dengeyi sağlamak gerekiyor. Evliyken hem arkadaşlarla hem aileyle ilişkileri dengede tutmak zaman zaman evet zor olabiliyor. Ama bu dengeyi sağladığınızda mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatınız olabilir. Şimdi insanlar evliliği şöyle zannediyorlar. Biz siyam yapışığı olduk. Her yere beraber gitmeliyiz. Her şeyi beraber yapmalıyız. İnsanların bu kadar birbirlerini boğmasına gerçekten gerek var mı? Evlendiniz diye birbirinize yapışmıyorsunuz sonuçta. Hepinizin bir hayatı vardı bu evlilik öncesinde de. Hanımların mesela çok kıskanç olduğunu görüyorum. Hemcinslerim özür diliyorum ama maalesef durum böyle. Beyefendiler de biraz daha boş vermişler. Madem hanımlara böyle bir parça serzenişte bulunduk, beyleri de atlamayalım. O yüzden iyi bir arkadaş edinirseniz eşinizi kendinize, evliliğiniz inanın çok daha güzelleşecek. Görsün.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Bakmayın zamanımızın azaldığına. Ben bu kısacık zamanda da bir şeyler anlatacağım elbette size. İlişkileri konuşuyoruz biliyorsunuz. Bir de genelde böyle flörtten ya da sevgiliden ışık hızıyla soğuma durumu vardır ya. Bunu konuşalım istiyorum. Daha dün böyle ay ne tatlı ya dediğimiz kişiler bugün neden acaba gözümüzün önünden kaybolsun istiyoruz. Hiç düşünmüş müydünüz? Bir hareketi, bir bakışı, belki de bir cümlesi. O an için tarif edilemez bir soğukluk kaplıyor insanın içini ve artık onu eskisi gibi göremiyoruz. Peki hayatımızın aşkı sandığımız kişiden neden bir anda soğuyoruz? Bilinçaltımız bizi o kişiden mi koruyor? Ne dersiniz? Bundan bahsedeceğim size. Biraz daha radyolarınızın sesini yükseltebilirsiniz. İlişkilerde soğuma duygusunu belki siz de deneyimlemiş olabilirsiniz. Güzel giden bir iletişimin ardından taraflar birbirinden hızlı bir şekilde uzaklaşırlar. Bu his genellikle ilişkinin başlangıç aşamalarında partnerin küçük veya önemsiz görünen bir davranışı sonrasında ortaya çıkıyor. Mesela ne bileyim bir kabalık olabilir. Dayı anlamındaki D'yi ayrı yazmaması olabilir. Mesela herkes demiyordur da herkes diyordur. Şaka bir yana böyle ufacık ayrıntılardan bahsediyorum. Bunun altında aslında bilinçaltı ile alakalı bir sebep yatıyor diyor uzmanlar. Uzmanlara göre bu his insanların potansiyel eş seçiminde bilinçaltı bir filtre görevi görebilir. Eliana Saunders insanların bu tür küçük ipuçlarını kullanarak bir partnerin uygun olup olmadığını değerlendirdiğini belirtiyor. İsterseniz ufacık bir örnek de vereyim. Mesela biri konserve fasulyeyi soğuk yemekten rahatsız oluyorsa bu tamamen irrasyonel bir tepki gibi görünse de bilinçaltı seviyede sağlıksız yiyecekleri ayırt edemeyen biriyle birlikte olmanın risklerine karşı bir uyarı olabilir diyor. Ama tabii bazı psikologlar bu hissin sosyal normlarla da şekillendiğini savunuyorlar. Mesela Josh Rodman'a göre erkek partnerin yeterince maskülen olmaması gibi durumlar toplumsal beklentilerin bir yansıması olabiliyor. Saunders ise kişisel bir takım farklılıkların genellikle insanların sosyal değerleriyle örtüştüğünü söylüyor. Ama tabii bu hissin aşırıya kaçabileceğini ve küçük farklılıkları tolere etmek yerine her detayın eleştirildiğini de ekliyor. Genel olarak birçok bu yaşadığımız hissin yüzeysel veya sosyal olarak pekiştirilen ipuçlarından kaynaklandığını ve gerçek uyumlulukla pek de ilgisi olmadığı belirtiliyor uzmanlarca. Peki bu hissin geri dönüşü var mı derseniz, bu hissi aşmak bazen mümkün olsa da bunun için kişinin kendine dürüstçe bakması gerekiyor. Eğer biri partnerinin kaba tavırları yüzünden bu hissi yaşıyorsa bu mantıklı bir sebep olabilir elbette ama basit bir hareket, mesela birinin buluşmaya parmak arası şipidik terliklerle geldiğini görmek ve komik görünmesi yüzünden size böyle bir bunaltı geliyorsa burada aşırı eleştirel bir bakış açısı da söz konusu olabilir. Uzmanlar insanların bu duyguyu sorgulaması gerektiğini ve çoğu zaman bu hislerin çok da mantıklı bir sebebi olmadığını söylüyorlar. Bakarsınız bir sonrakinde bunu birazcık daha sorgularsınız eğer bir buluşmanız varsa, bir görüşmeniz varsa. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim size, sonra da vedalaşalım. Yanı başım.

0: Güle güle güle güle.
1: Bugün 12 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karaysağlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde yerel yağışlarla birlikte parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü.
3: Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.

kocaman bir haftayı geride bıraktık. Bırakmak üzereyiz. Ben program bitince genelde bıraktık diyorum, biliyorsunuz. Hafta başında sizi tekrar burada bekliyor olacağım. Görüşmek, buluşmak umuduyla beni lütfen çok fazla bekletmeyin. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Güle, Gül Güne Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerim LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği aile temelli ulusal erken müdahale sistemini tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada bir ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadelerini kullandı. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
3: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş
0: geldin.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
16: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Bugün 12 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karaysağlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yerel yağışlarla birlikte parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir ile
2: Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
3: her nesine. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Dalan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri, elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS...

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olan eylemlere yönelik 8 ilde operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 13 şirkete denetim kayyumu atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, liselere geçiş sistemi kapsamında yarın yapılacak sınav için nüfus müdürlüklerini açık tutacaklarını bildirdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correia ve Eren Yorulmaz tutuklanırken, Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nurçebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 12 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karahisarlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yerel yağışlarla birlikte parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir ile
2: Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

bugün 1993 yılına ait bir şarkıyla başladık. Ayşegül Aldınç, Yalnızsın. Onla Tuncu müzik yönetmenliğini yaptı. Alev Alev isimli albümde Alev Alev, Yalnızsın, Al Beni birçok hitlerden bir tanesiydi. Bendeniz'le devam ediyoruz. Bir arkadaş toplantısı sırasında tesadüfen orada bulunan Raks müzik yapımından bir yetkinin kendisini dinlemesiyle şöhret kapısı Bendeniz'in aralanmış oldu. Raks'la anlaşarak 3-4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından 1993'te kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Düzenlemelerini Garo Mafya'nın yaptığı albümden ilk klip Ya Sen Ya Hiç adlı şarkıya çekildi.

eski değil, eskimeyen şarkılarla retroya devam ediyoruz ve 1995 yılındayız. Ege'nin ilk albümünden Senden Uzak ve şarkımızsa Aşktan Söz Et.

hiç sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Yavaş Adam albümünü Mustafa Sandal'ın müzik direktörlüğünde ve aranjörlüğünde 1995 yılında çıkardı. Albüme adını verdiği şarkısı Adam'ın ardından Deniz Arcak'la devam ediyoruz. Ay Batmasa şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerin LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlardan öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Akın'ın iyi kalbimi, Suskun yüreğimden aynı adı taşıyan şarkıyı çaldım sizlere. Bu albümde sadece bu şarkı değil, Rebecca, Çılgın Geceler, Bırakın Dönsün Dünya, bilenlerin hala kulaklarında dönen şarkılar. Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkıcının ilk albümü Sıra Bize de Gelecek bu yıl yayınlandı. Yine bu albümde de çok sevdiğimiz şarkılar var. Akdeniz Geceleri, Ağlama İstanbul, Biz Seni Seviyorum seçtik.

ikinci albümü Benimle Kal'da yer alan Hercai şarkısı 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi beste ödülüne layık görüldü. Emel Müftüoğlu ile devam edeceğiz. Şarkımız Sağ Hovar'da.

Ancak ilk film müziği çalışmasıyla uğraşıyordu. Gece, Melek ve Bizim Çocuklar isimli bu çalışma Gökhan Kırdar'ın ikinci albümü Tutunamadım'da yer alacaktır. Biz ilk albümünden unutulmaz şarkısı Yerini Sevemem'le sizlere veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a insani yardım adı altında para toplayarak finansman sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. E-Devlet kapısı üzerinden sunulan e-kira sözleşmesi hizmetinde 3. fazın devreye alınmasıyla onaylanan sözleşmelerdeki maddi hataların 15 gün içinde düzeltilmesine ve kira bedeli gibi bilgilerin sözleşme süresince güncel tutulmasına imkan sağlandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yarın yapılacak olan merkezi sınavda emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personelin görev yapacağını bildirdi. ABD ve İran gelecek hafta düzenlenecek G7 zirvesinde bir barış anlaşması imzalayabilir. İsviçre'nin Cenevre kenti anlaşmanın pazar günü kadar erken bir tarihte imzalanması için olası bir mekan olarak gündeme geldi. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
5: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karahisarlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yerel yağışlarla birlikte parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liv

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülkü.
12: Son 2

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. Yine çok güzel bir gün. 12'si Haziran'ın. Günler güzel de onları çirkinleştiren ya da çok çok daha güzelleştiren aslında bizleriz. Onlara kattığımız anlamlarla biliyorsunuz. O yüzden elinizde imkan varsa lütfen gününüzü güzelleştirmek için elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü insan belirli bir yaştan sonra anlıyor hayatın ne kadar güzel olduğunu. Belirli bir yaşa kadar çok da fark edemiyor. Yepyeni bir gün dedik, gül güne gülle başlıyor dedik. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan hoş geldiniz diyeyim ve sizi en güzel şarkılarla baş başa bırakayım.

Bugün programda ilişkileri birazcık konuşalım istiyorum. Mesela partner seçimimizi etkileyen nedenler ne olabilir, hiç merak etmiş miydiniz? Ya da aşık olduğumuzda vücudumuzda ne gibi şeyler oluyor? Yahut evlilikte bazı dönemeçler var mı? Hepsini konuşacağız ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

Gül Günegül'le de bugün ilişkileri konuşacağız demiştim. Partner seçimimize etkileyen nedenlerden başlayalım isterseniz ilk olarak. Şimdi karşınızdaki insanı kendiniz seçtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama bunun çok da doğru olmadığını söylüyor uzmanlar. Çünkü bu seçimi etkileyen birçok faktör var. Aileden geçmişe kadar aslında her şey bu kararı etkiliyor. Peki neler etkiliyor derseniz hemen anlatmak isterim sizi çok da fazla meraklandırmadan. Şimdi ailemiz seçimlerimizde etkili biliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bebeklikte ebeveynlerle kurulan bağlar büyüdüğümüzdeki ilişkileri belirliyor. Eğer mesela bebeklikte güvenli bir bağ geliştirdiyseniz o zaman çok daha sağlıklı bir ilişkiniz oluyor. Ve karşınızdaki insanı seçerken de sağlıklı ilişki kurabileceğiniz kişilere yöneliyorsunuz. Ama kaygılı bağlandıysanız bu durumda partner seçimini aslında yakından etkiliyor. Yani aslında ebeveynleriniz sevgili eş seçiminde doğrudan etkili diyebilirim size. Bu arada fiziksel özelliklerimiz de elbette partner seçimimizi etkileyen nedenlerden. Araştırmalara baktım, kendimize benzeyen kişileri partner olarak seçtiğimizi gördüm. Yani kendi fiziksel özelliklerimize benzeyen kişilerle birlikte olmayı tercih ediyoruz. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Aşina olduğumuz bu fiziksel özellikler kendimizi güvende hissetmemize neden olabiliyor. Ve tabii ki sosyal çevrede partnerler seçiminde önemli. Şarkıların hemen sonrasında konuşalım mı bunu da?

Gülgüne Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. İlk olarak da eş seçimimize etkileyen nedenleri anlatıyordum hatırlarsanız size. Şimdi sosyal çevre de partner seçiminde oldukça önemli demiştim anonsun hemen öncesinde. Hepimiz bir sosyal çevre içinde büyüyoruz sonuçta. İşte bu çevrelerde partner seçimimizde oldukça etkili. Ailemizle yaşadığımız ortam, içinde bulunduğumuz çevreler hep partner seçimini belirliyor. İşte arkadaş çevreniz de elbette partnerlerinizi seçerken etkili oluyor. Tabii ki eşlerinizi seçerken belki doğrudan olmasa da bir şekilde etkili oluyorlar diyebilirim. Yine eş seçerken etkili olan bir başka şey de kendimize duyduğumuz güven. Öz saygısı yüksek ve kendine güvenen kişiler sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorlar. Az önce de söylemiştim. Dolayısıyla kendilerine değer veren insanları seçiyorlar. Kendisine güveni ya da öz saygısı düşük olan insanlarsa partner seçimlerinde biraz daha farklı oluyorlar. Mesela böyle kişiler kendilerini daha az değerli hissettirecek insanlara yöneliyorlar. Geçmiş ilişkiler de elbette sevgili eş seçiminde çok etkili. Biraz da bunu anlatayım size. Yani daha önce yaşadığınız kötü ilişkiler gelecekte nasıl bir eş seçildiğine etkili. Tabii ki sadece kötü ilişkiler değil, iyi ilişkilerdeki eşler de gelecekteki eşlerin seçiminde yardımcı oluyor. Fark edilmese de aslında kültürel normlar da insanların seçimlerini bir parça etkiliyor. Bu biraz garip gelebilir belki ama hani kültürle benim eş seçimimin ne alakası olabilir diye düşünebilirsiniz. Oldukça etkili olduğunu söylüyor uzmanlar bize. Toplumun dayattığı kültürel normlar bilinçli olmasa da hangi partneri seçeceğimiz konusunda yol gösterici diyebilirim. İşte mutlaka işi olsun, sigortalı olsun o iş. Anneannelerden, dedelerden duyulan şeyler biliyorsunuz. İşte mutlaka ailesi iyi olsun, eğitimli olsun. Tam da bundan bahsediyorum. Biraz da korkuları anlatacağım size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül güne gülle.
2: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kitaplar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Sütaş 2 litre ayran 89.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90, Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90, Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Partner seçimimize etkileyen nedenleri konuşuyorduk hatırlarsanız. Biraz da korkulardan bahsedeceğim size demiştim. Hepimizin ilişki konusunda elbette korkuları var insanlar olarak. Bu korkulardan bir tanesi de yalnız kalma korkusu. Yalnız kalma korkusunu yaşamak da aslında partner seçimini etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bunu yaşayan biri sırf yalnız kalmamak için kendini mutlu etmeyecek bir ilişki içerisinde olabiliyor. Mutlaka vardır çevrenizde. Ya da geçmişte terk edildiyse bir daha terk edilir miyim acaba korkusu da partner tercihinde etkili olabiliyor. Çok anlamlı gelmese de ruh halimiz de aslında eş seçiminde oldukça etkili olabiliyor. İçinde bulunduğumuz ruh hali kimi daha çekici bulduğunu belirleyen bir şey çünkü. Mutlu bir ruh halindeyseniz mesela seçimleriniz biraz daha açık olabilirken, üzgün bir ruh haliniz varsa daha çok güven veren insanlara yöneltiyor sizi. Zamanlamaya gelince o da tabii ki seçimleri belirleyen şeylerden bir tanesi. İlişkiye başlarken zamanlamanın önemli olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ama kaçımız kendimize itiraf ediyor, sonrası tartışılır. İşte doğru zamanda burada devreye giriyor. Yani sevgili seçerken eğer o zaman sizin ilişkiniz için doğru zamansa bir ilişki başlayabiliyor. Ama zaman doğru değilse, karşınızdaki en doğru kişi bile olsa ilişki başlamayabiliyor. Yani aslında partnerinizin kim olacağı birazcık zamanlamayla da yakından alakalı. Hayaller ve gelecek planları da elbette seçimleri etkileyen nedenlerden. Gelecek planları, kariyer hedefleri, ne bileyim ilişkideki istekler elbette seçimlerimiz üzerinde etkili. Bunu belki bilinçli şekilde yapmıyoruz ama aynı planları ve hedefleri olan insanları seçmeye çalışıyoruz. Zaten aynı planları ve hedefleri olmayan kişilerin ilişkileri başlasa da biliyorsunuz çok uzun soluklu olmuyor. İşte o yüzden geleceğe aynı yerden bakan insanları seçmek gayet normal. Yine bu biraz belki garip gelecek ama popüler kültürde partner seçiminde rol oynuyor diyor bizi uzmanlar. Popüler kültür hepimizin hayatını istesek de istemesek de etkiliyor. İşte dizilerde ya da filmlerde gördüğümüz ilişkiler seçimlerimizde etkili oluyor doğal olarak. Bu modeller gerçek hayattaki ilişkilerimizi şekillendiriyor. Sosyal medya için de elbette bu geçerli. Orada gördüklerimiz de mesela eş seçimlerimizde rol oynuyor. Biz yine istesek de istemesek de bilinç dışı yapıyoruz bunu. Aklınızda bulunsun. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün ilişkileri konuşuyoruz. Eski sevgilinizin hala zihninizde yer etmesinin nedenlerini biraz da anlatmak istiyorum. Belki de eski sevgiliyi aklınızdan atamadınız. Bir şarkı çalınca, işte ne bileyim sokakta birini görünce ya da markette en sevdiği çikolataya gözünüz takılınca bile aklınıza geliyor. Yalnız değilsiniz çünkü bazı insanlar, bazı anlar ve bazı duygular öyle kolay kolay silinmiyor. Peki nedeni neymiş derseniz, memnuniyetle anlatırım sizler için. Bitmemiş bir hikayeye nokta koyamadınız çünkü. Bazı ilişkiler bitse de tam olarak ne zaman koptuk, asıl sebep neydi gibi sorular aklı kurcalayabiliyor biliyorsunuz. Belki mesajlara geç cevap verdiniz, belki de sinirlendiğiniz anlarda içinize attınız. Bu netsizlik beynin içinde sürekli oynayan bir fragman gibi dönüp duruyorsa, ne kadar zaman geçerse geçsin insanın aklının bir köşesinde hep o duygu taşınıyor. Ama merak etmeyin, o yük giderek hafifliyor. Çünkü zaman her şeyin ilacı demişler ya eskiler, onu boşuna söylememişler. Belki de kurduğunuz hayaller hala sizde yaşıyordur. Hayal kurmak elbette güzel bir şey ama biriyle kurulan hayalleri gerçekleştiremeden ayrılmak bazen böyle insanı sarsabiliyor. Evet, belki bir düğün tasarlamadınız ama işte ne bileyim onunla bir yurt dışı tatil planı yaptınız. Ya da ne bileyim o hayaller öyle oracıkta asılı kaldı. Unutmayın lütfen, bazen eski sevgiliyi değil de onunla birlikte çizdiğiniz o geleceği de özlüyorsunuz. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyorlar bu arada. Ben bu konuda bir otorite değilim sonuçta. Sadece araştırdığım kadarını anlatmakla mükellefim size. Ve duygusal bağ fiziksel bağdan biraz daha derindi belki de. Bazı insanlar insanların hayatlarına sadece sevgili olarak değil de adeta yakın bir arkadaş gibi girerler ya. İşte bu duygusal bağ bazen fiziksel temastan bile çok daha güçlü olabiliyor. Öyle ki böyle yanınızda bir destek hissediyorsunuz. İşte bu tarz bir bağ kolay kolay silinmiyor. Çünkü beyin o anlaşılmışlık hissine bağımlı hale geliyor. Elbette devam edeceğiz ama o arada güzel bir aşk şarkısı mı dinlesem? Yoksa daha hareketli bir şarkı mı dinlesem, karar veremedim. Hadi bakalım, istediğiniz şarkıları bizlere gönderin. Arada sizlere sürprizler yapalım.

Ve bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Eski sevgililer neden acaba unutulmuyor demiştik. Hatırlarsanız en son bunu konuşuyorduk. Belki de sizi en iyi onun anladığına inandınız. Bir insana derdinizi anlatırken cümle bile kurmanıza gerek kalmaz ya bazen. O sadece işte bakışından, ses tonundan veya yazım şeklinden bile hissettiğinizi anlar ya. O yüzden işte yeni biriyle mesajlaşırken o olsaydı demek istediğimi bilirdi gibi karşılaştırmalar yapıyorsanız bilinçaltımız hala onu ideal iletişim noktası olarak görüyor olabilir. Aman dikkat. Bir de insanlar genelde daha iyisi olmayacak düşüncesine takılır. Güzel bir söz vardır ya, nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. Kesinlikle bu böyle. Bazı ayrılıklar böyle kişide acayip bir idealizasyon yaratıyor. Yani onu olduğu gibi değil de insan kafasında büyütmüş olduğu şekliyle muhteşem birine dönüştürüveriyor. Bu düşünceye takılmak aslında eski sevgiliyi daha da unutulmaz kılıyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Onun gibisi yok diye kendinizi ikna ettiğiniz için belki de eski sevgiliniz gitmiyordur aklınızdan. Dünyada 8 milyar insan var. Bunların yarısının karşı cinsiniz olduğunu düşünün. E o zaman gerek var mı böyle akılda takılıp kalmasına birilerinin? Ortak anılar her yerde belki karşınıza çıkıyor. Bir de bundan bahsedeyim size, sonra da küçücük bir şarkı molası verelim. Aynı diziyi izlemiş olabilirsiniz, aynı kafede kahve içmiş olabilirsiniz, aynı şarkıda göz göze gelmiş olabilirsiniz. Ve şimdi ne zaman işte o diziyi izleseniz, o kafeden geçseniz ya da o şarkı çalsa otomatik olarak aklınıza hemen o geliyor olabilir. Özellikle de böyle hani telefon galerilerinde anılar klasörü vardır ya, oralar fotoğraflarla doludur. İşte o fotoğrafları lütfen silerek işe başlayın. Çünkü o fotoğraflar insanı ileri değil, hep geri götürüyor.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı İzmir Çiğli'de konuştu. 2. Anajet Üst Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da bize dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihi bir sorumluluk olarak hatırlatıyor diye konuştu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın üst mahkemenin bozma kararının ardından suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması, avukatların mazeret bildirerek katılmaması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD ordusu 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini bildirdi. Spor. Bayern Münih ve Almanya milli takımının efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'i Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta ziyaret etti. Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, Siyah Beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İSTO Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İSTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tuster seçildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.305 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 24 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.313 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.743 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Her zaman, her yerde.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde ilişkileri konuşuyoruz bugün. Neden acaba eski sevgililer öyle kolay kolay unutulmuyor demiştim. Belki de kendinizi suçlamayı bırakamadınız. Aklınızdan işte acaba o gün biraz daha mı anlayışlı olsaydım, şu lafı etmeseydim, belki ayrılmazdık gibi cümleler. Hani içinizi kemiriyorsa ya da kendinizi sürekli suçluyorsanız bu sadece ayrılığı kabullenmenize engel olmakla kalmıyor. Hem de unutmanızı zorlaştırıyor. Belki onu haksız yere de yüceltiyor. Lütfen bunlardan da vazgeçin. Aşk mıydı yoksa alışkanlık mıydı? Bunun da ayrımına varmak lazım. Bazı sabahlar uyanınca hala böyle günaydın mesajı atma refleksiyle telefonuna uzanır ya insan. İşte onunla konuşmadan günü sonlandırmak istemez ya. İşte burada bir alışkanlık devreye giriyor aslında. Alışkanlıklar bazen aşktan bile güçlü olabiliyor. İşte o yüzden eski sevgiliyi özlediğinizi düşünseniz de beyniniz aslında rutinine kavuşmak istiyor olabilir. Bu rutini arkadaşlarınızla da yaratabilirsiniz. Bu çok pratik bir şeydir. Aşk mı yoksa alışkanlık mı? Ayrımını yapamadıysanız bir kez daha düşünün lütfen. Bir de yalnızlık hissi var. Onu biraz daha cazip gösterir insana. Hayatınızda biri olmadığında eski sevgili biraz daha parıldar gözünüzde. Mesela bir arkadaşınız sevgilisiyle buluştuğunda ya da onun hakkında konuştuğunda yalnız olduğunuzu düşünürsünüz. Beyniniz bu yalnızlığı onunla özdeşleştirdiyse aslında onu değil, ilişkide olma halini de özlüyor olabilirsiniz. Biraz da sosyal medyayı konuşalım ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

Gül Güne Gül'le devam ediyor. En güzel şarkılar eşliğinde ilişkileri konuşuyoruz. Acaba eski sevgililer neden öyle kolay kolay unutulmuyor demiştim hatırlarsanız. Sosyal medya. İşte bu nokta biraz böyle ipin ucunun kaçtığı nokta biliyorsunuz. Eskiden biriyle ayrılınca telefon numarası silinirdi. Kolay kolay o kişiye ulaşılamazdı. Sadece işte belki karşılaşıldığında problem çıkardı. Ama şimdi öyle mi? Hikayeler var. Gönderiler var. Profil fotoğrafları var. Onlara bile anlamlar yüklenir değil mi? Kocaman bir dünya sonuçta. O sizi belki stalklamasa bile siz onu stalkluyor olabilirsiniz. Belki de kendinizi bu ilişkiden koparamamanın nedenlerinden bir tanesi de sosyal medya olabilir. Eğer koparmak istiyorsanız öncelikle aradaki bağların kopması lazım. Bir de arkadaş çevresi veya ailesiyle de bağınız kopmadıysa o da büyük bir problem. Çünkü o defter kolay kolay kapanmaz bu şekilde. Onun hayatından gitmiş olsanız da çevresinden gitmemiş oluyorsunuz ve her iletişim yeniden hatırlamanıza vesile oluyor. Artık sevmediğinizi kabul etmek zor gelmiş de olabilir. İlişkide biliyorsunuz hisler bittiyse ama insan bunu kabullenmek istemiyorsa ona verdiğiniz değerin boşa gitmesini istemiyor olabilirsiniz. Kendinizi geçmişteki versiyonuyla barıştırmaya çalışsanız da bazen kişiyi değil sadece hatıraları seviyoruz ve bu yüzden geçmişi değersizleştirmemek için onu düşünmeye devam ediyoruz. Bir de lütfen bu yönden bakın olur mu?

Gönül Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Evlilikteki bazı tuzak zamanlardan bahsedeceğim size. İlişkileri konuşuyoruz sonuçta. Evlilik biliyorsunuz uzun bir yol. Bu yolda elbette ara ara problemler yaşayabiliyor insanlar. Bu çok normal, çok doğal. İlk yıllardaki heyecan belki sorunların görülmesini engellese de yıllar geçtikçe krizler artabiliyor. Belli dönemlerde evliliklerin zorluklarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Mesela 3., 5. ve 7. yılların sıkıntılı olduğu hep söylenir. Peki ne oluyor bu yıllarda derseniz, memnuniyetle anlatmak isterim. Evlilikler güzel başlıyor ama her zaman öyle güzel devam etmeyebiliyor biliyorsunuz. Şimdi evliliklerin ilk yılları genellikle balayı dönemi oluyor ve en güzel geçen yıllar oluyor. Ama vakit geçtikçe tabii bu balayı dönemi sona eriyor ve sorunlar zamanla baş gösteriyor. Bu sorunların ilk görüldüğü yıl genelde 3. yıl diyor bize uzmanlar. Peki ne oluyor bu yılda derseniz? Bu dönemde artık partnerler birbirlerinin özelliklerini görmeye ve bazen de rahatsız olmaya başlıyorlar. Sonra 5. yıl geliyor. 3. yıl atlatıldı diyelim. Sırada 5. yıl var. 5. yılda artık partnerler birbirlerini tanıyorlar ve hayatları bir rutine oturmuş oluyor. Ama bu yılın sonunda da evliliğin monotonlaşması, işte herkesin kendi hayatlarını yaşadığı ve rutinleri olduğu 5. yıl evlilik için sıkıntılı yıllardan diyor uzmanlar. Çünkü ilişkinin heyecanı bitiyor ve insanlar birbirlerinden sıkılmış olabiliyor. İşte bu yılı da atlattıysanız sırada bir eşik daha var. 7. yıl. 7. yıl evliliğin önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Hatta bu yıl için özel bir terim bile var. 7. yıl kaşıntısı diyorlar. Bu yıl artık partnerlerin birbirinden sıkılmaya başladığı bir dönem. Yani insanların birbirlerine ilgisi azalıyor. Tutkunun ve romantizmin de artık dibe vurduğu yıl oluyor 7. yıl. İnsanlar bu dönemde artık daha fazla kendine dönüyor ve kişisel alana ihtiyaç duyuyor. Peki bunu nasıl atlatabiliriz derseniz şarkıların sonrasında elbette memnuniyetle konuşuruz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü. Ülkü.
4: İlkler güzel başlıyor ama her zaman öyle güzel devam etmeyebiliyor demiştim. Bazı sıkıntılı yılların olduğunu anlatmıştım hatırlarsanız şarkıların öncesinde size. En kritik yılında 7. yıl olduğunu söylemiştim. Peki bu 7. yılda, kritik olan 7. yılda neler yapalım, bunu da konuşalım. İletişim kurmak biliyorsunuz tüm ilişkiler için önemli. Evlilikte 7. yılın içindeyseniz o zaman karşınızdaki insanla, eşinizle, sevgilinizle daha çok iletişim kurmanız gerekiyor. Yani duygularınızı, düşüncelerinizi, beklentilerinizi açıkça söylemeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sağlıklı iletişimle 7. yıl çok daha kolay bir şekilde atlatılabilir. Sadece 7. yıl değil, bütün yıllar kolaylıkla atlatılabilir. Eşinizle lütfen arkadaş olmayı deneyin. İnanın hayatınız çok güzelleşecek. Kaliteli zaman geçirerek belki aranızdaki aşkı tekrar canlandırabilirsiniz. 7. yılın artık herkesin kendi hayatına bakmaya başladığı bir yıl olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Bunu düzeltmek için yapmanız gereken beraber vakit geçirmek diyor ilişki uzmanları. Birlikte vakit geçirerek evliliğinizin daha sağlıklı sürmesini sağlayabilirsiniz. Burada öyle büyük şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. Mesela beraber oturup bir film izlemek, ne bileyim ufacık bir yürüyüşe çıkmak bile kaliteli zaman geçirmeyi sağlar. Bu arada hep bugüne kadar tartışmak böyle çok kötü bir şeymiş gibi lanse edilir, değil mi? Ama aslında ilişkiyi ileri taşımak için güzel bir yöntem. Yani karşınızdaki insanla farklı olduğunuz konuları tartışarak belki çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu tartışmaları evliliğinizin sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamak için bir fırsat olarak görürseniz o zaman ilişkinizdeki 7. yılı da çok daha kolay atlatabilirsiniz. Tartışmaktan kastım tabii böyle yumruk yumruğa boğuşmak değil. Kaliteli bir şekilde tartışmaktan bahsediyorum. Evlilikte biliyorsunuz dengeyi sağlamak gerekiyor. Evliyken hem arkadaşlarla hem aileyle ilişkileri dengede tutmak zaman zaman evet zor olabiliyor. Ama bu dengeyi sağladığınızda mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatınız olabilir. Şimdi insanlar evliliği şöyle zannediyorlar. Biz siyam yapışığı olduk. Her yere beraber gitmeliyiz. Her şeyi beraber yapmalıyız. İnsanların bu kadar birbirlerini boğmasına gerçekten gerek var mı? Evlendiniz diye birbirinize yapışmıyorsunuz sonuçta. Hepinizin bir hayatı vardı bu evlilik öncesinde de. Hanımların mesela çok kıskanç olduğunu görüyorum. Hemcinslerime özür diliyorum ama maalesef durum böyle. Beyefendiler de biraz daha boş vermişler. Madem hanımlara böyle bir parça serzenişte bulunduk, belirli de atlamayalım. O yüzden iyi bir arkadaş edinirseniz eşinizi kendinize, evliliğiniz inanın çok daha güzelleşecek.

Bir Güne Gül'le de birlikteyiz. Bakmayın zamanımızın azaldığına. Ben bu kısacık zamanda da bir şeyler anlatacağım elbette size. İlişkileri konuşuyoruz biliyorsunuz. Bir de genelde böyle flörtten ya da sevgiliden ışık hızıyla soğuma durumu vardır ya. Bunu konuşalım istiyorum. Daha dün böyle ay ne tatlı ya dediğimiz kişiler bugün neden acaba gözümüzün önünden kaybolsun istiyoruz. Hiç düşünmüş müydünüz? Bir hareketi, bir bakışı, belki de bir cümlesi. O an için tarif edilemez bir soğukluk kaplıyor insanın içini ve artık onu eskisi gibi göremiyoruz. Peki hayatımızın aşkı sandığımız kişiden neden bir anda soğuyoruz? Bilinçaltımız bizi o kişiden mi koruyor? Ne dersiniz? Bundan bahsedeceğim size. Biraz daha radyolarınızın sesini yükseltebilirsiniz. İlişkilerde soğuma duygusunu belki siz de deneyimlemiş olabilirsiniz. Güzel giden bir iletişimin ardından taraflar birbirinden hızlı bir şekilde uzaklaşırlar. Bu his genellikle ilişkinin başlangıç aşamalarında partnerin küçük veya önemsiz görünen bir davranışı sonrasında ortaya çıkıyor. Mesela ne bileyim bir kabalık olabilir. Dayı anlamındaki D'yi ayrı yazmaması olabilir. Mesela herkes demiyordur da herkes diyordur. Şaka bir yana böyle ufacık ayrıntılardan bahsediyorum. Bunun altında aslında bilinçaltı ile alakalı bir sebep yatıyor diyor uzmanlar. Uzmanlara göre bu his insanların potansiyel eş seçiminde bilinçaltı bir filtre görevi görebilir. Eliana Saunders insanların bu tür küçük ipuçlarını kullanarak bir partnerin uygun olup olmadığını değerlendirdiğini belirtiyor. İsterseniz ufacık bir örnek de vereyim. Mesela biri konserve fasulyeyi soğuk yemekten rahatsız oluyorsa bu tamamen irrasyonel bir tepki gibi görünse de bilinçaltı seviyede sağlıksız yiyecekleri ayırt edemeyen biriyle birlikte olmanın risklerine karşı bir uyarı olabilir diyor. Ama tabii bazı psikologlar bu hissin sosyal normlarla da şekillendiğini savunuyorlar. Mesela Josh Rodman'a göre erkek partnerin yeterince maskülen olmaması gibi durumlar toplumsal beklentilerin bir yansıması olabiliyor. Saunders ise kişisel bir takım farklılıkların genellikle insanların sosyal değerleriyle örtüştüğünü söylüyor. Ama tabii bu hissin aşırıya kaçabileceğini ve küçük farklılıkları tolere etmek yerine her detayın eleştirildiğini de ekliyor. Genel olarak birçok bu yaşadığımız hissin yüzeysel veya sosyal olarak pekiştirilen ipuçlarından kaynaklandığını ve gerçek uyumlulukla pek de ilgisi olmadığı belirtiliyor uzmanlarca. Peki bu hissin geri dönüşü var mı derseniz, bu hissi aşmak bazen mümkün olsa da bunun için kişinin kendine dürüstçe bakması gerekiyor. Eğer biri partnerinin kaba tavırları yüzünden bu hissi yaşıyorsa bu mantıklı bir sebep olabilir elbette, ama basit bir hareket, mesela birinin buluşmaya parmak arası şipidik terliklerle geldiğini görmek ve komik görünmesi yüzünden size böyle bir bunaltı geliyorsa, burada aşırı eleştirel bir bakış açısı da söz konusu olabilir. Uzmanlar insanların bu duyguyu sorgulaması gerektiğini ve çoğu zaman bu hislerin çok da mantıklı bir sebebi olmadığını söylüyorlar. Bakarsınız bir sonrakinde bunu birazcık daha sorgularsınız eğer bir buluşmanız varsa, bir görüşmeniz varsa. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim size, sonra da vedalaşalım. Yanı

kocaman bir haftayı geride bıraktık. Bırakmak üzereyiz. Ben program bitince genelde bıraktık diyorum, biliyorsunuz. Hafta başında sizi tekrar burada bekliyor olacağım. Görüşmek, buluşmak umuduyla beni lütfen çok fazla bekletmeyin. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. Boy boy.

su içiyoruz. Biraz sessiz.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
4: Radyo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Kar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

Seni ben saymadım, belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama gül. Bir tek sana, bir tek sana doyamadım. Bir tek sana doyamadım.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.